Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

Bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın...

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
7: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
8: Kral Pop.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: Gönüllerin kralı Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 21 Haziran 2026 günlerden pazar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda aynı saatte kralcılarımızla buluştuk. Vira bismillah deyip yola çıkma zamanıdır bizler için. Tam 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar çalacağız. Arada bir de hal hatır sorup sohbet muhabbet edeceğiz dinleyicilerimizle. Hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli pazarlar diliyorum sevgili kralcılar. Önemli de bir gün, çünkü üniversite sınavları yapılıyor bu hafta sonu. Dün İlk oturum gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katıldığı temel yeterlilik testi yapıldı. İlk heyecan atlatıldı. Bugün de hem öğleden önce saat 10'u çeyrek geçe ikinci oturum olan alan yeterlilik testi yapılacak. Öğleden sonra 15.45'te de üçüncü oturum yabancı dil testi yapılacak. Yine aileler çok heyecanlı. Yine okul bahçelerinde bizi dinleyecekler. Öncelikle onları selamlayalım. Belki kahvaltıdalardır şu anda, belki yola çıkmışlardır sınav merkezlerine doğru gitmek üzere. Yolda dinliyorlarsa bizi, önce evlatlarına başarılar dileyelim. Sınava girecek olan tüm kardeşlerimize, tüm öğrencilerimize yolunuz açık olsun diyerek iyi dileklerimizi sunalım. İnşallah güzel bir moralle girip aynı güzel moralle sınavı bitirirsiniz. Biz anne babalarınızla ya da sınava kiminle gidiyorsanız aile büyüklerinizle sizi bekleyeceğiz sevgili kardeşlerimiz. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Allah zihin açıklığı versin diyerek programımıza başlayalım. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Güzel bir pazar günü diliyorum. Şöyle huzurla geçireceğimiz. Haydi buyurun başlayalım. Alemin en kralında, kaptan köşkünde Melis var.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
9: iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
12: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
13: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
14: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
15: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
14: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
15: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, şöyle yenilerden, daha doğrusu bu şarkı çok yeni bir şarkı değil ama yeni versiyonlardan daha eski versiyonlara şöyle bir geçiş yapalım. Günün ilk resitalini kralcılarımızla buluşturalım. Bugün peş peşe açılışta iki tane Müslüm Baba şarkısı denk gelmiş. Vallahi çok sevindim gördüğüme açıkçası. Hemen peşinden Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İmparator'la bu bölümü kapatacağız. Radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa onları tekrar selamlayalım. Pazar emekçileri çalışıyorlar, bir yandan bizleri dinliyorlar. İşiniz gücünüz rast gitsin. Güzel, bereketli, huzurlu, sağlıklı, kazançlı bir gün diliyorum sevgili kralcılar. Malumunuz bu hafta sonu üniversite sınavları var. Dün ilk oturumu gerçekleşti. O stresi atlattık, aileler özellikle. Bugün ikinci ve üçüncü oturumlar var. Yine saat 10'u çeyrek geçe alan yeterlilik testi olacak. Okul çevrelerinde yaşayan, oturan, iş yerleri olan kralcılarımızdan daha sessiz olmalarını bekliyoruz. Hayatı birkaç saatliğine sessize alıyoruz ki gençler, sınava girecek olan öğrenciler tam konsantrasyonda sınavlarını tamamlasınlar ve gülerek çıksınlar. Bütün temennimiz bu. Yolları açık olsun. Başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin hepsine. İnşallah çok güzel bir sonuçla istedikleri bölümü kazanabilirler. Yine heyecanlı bir gün. Bu heyecanı ancak şarkılarla üzerimizden atabiliriz diyerek mikrofonumuzu Müslüm Baba'ya teslim edelim.

0: dünyada tek gayemsin. Yalanlıyor kanamaksın.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Dünya Kupası H ve G gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. H grubunda İspanya-Suudi Arabistan karşılaşması saat 19'da. Uruguay-Yeşilburun Adaları maçı da gece saat 1'de oynanacak. G grubundaki mücadelelerde ise saat 22'de Belçika-İran, gece 4'te de Yeni Zelanda-Mısır karşılaşacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
0: Damat. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

Evet, her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanır. Günün anlam ve önemini anlatan çok güzel şarkılarım var. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Baba adaylarının da öyle. İnşallah evlatlarınızla, sevdiklerinizle birlikte nice Babalar Günü yaşarsınız. Bizim için tabii Anneler Günü de Babalar Günü de yılın bir günü kutlanmaz. Her gün kutlanır. Onlara her zaman şarkılar çalarız ama madem Haziran ayının 3. haftasının pazar gününe babalar günü demişler, özel olarak babalara şarkılar armağan edelim. Melek olan babalara da rahmet dileyelim, dualarımızı gönderelim. Çok güzel şarkılarım var, özellikle onlar için çalacağım. Arada bir de böyle sohbet muhabbet edelim. Babanızla dinliyorsanız onlara güzel mesajlar gönderebilirsiniz sevgili kralcılar. 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, bu saatin ilk selamını Kayseri'ye göndereceğiz. Sevgili Atanur dinliyor orada, Atanur Öztürk. Kızı girmiş sınava sevgili Merve. Kızıma ve tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Aynı zamanda askerdeki oğlum Yasin Öztürk için, eşim için, eşinin adı Hanım'mış. Hanım Öztürk için bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Teşekkür ederiz. Allah zihin açıklığı versin inşallah. İstediği puanı alır, istediği fakültede okur sevgili Merve. Güzel geçsin gençlerin sınavları. Heyecanlılar. Çok az bir zaman kaldı. Artık yerlerini aldılar. Onu çeyrek geçe sınav başlıyor. Okul bahçelerinde annelerle babalarla sohbet muhabbet edeceğiz biz de. Onların heyecanını alacağız. Yolları açık olsun. Kayseri'den Samsun'a geçelim. Muharrem dinliyor ailesiyle beraber. Eşine, Bahar Hanım'a, kızı Kardelen'e, oğlu Buğra'ya bir şarkı istemiş. Sıradakini armağan edeyim çünkü en kral şarkı sevgili Muharrem, sıradaki şarkı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Bir adım önde.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
11: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
12: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop'a.
13: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
14: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
15: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
14: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
15: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Gülay ablacığım, yaşadığın duyguyu, hissiyatı yaşayan çok kralcımız var. Demiş ki, Melis'ciğim mutlu sabahlar diliyorum. Güzel bir pazar günü olsun bütün kralcılar için. Bugün babalar günü. Ben 2002 yılında onu toprağa koydum ama içimdeki o küçücük kız hala babamı yanımda hissettiriyor. Hep benimle, hep yanı başımdaymış gibi. Bugün bütün babalara, o koca çınarlara, yaşı kaç olursa olsun hiç fark etmez, babalara çalsın şarkılar. Selam ediyorum Sivas'tan demiş. Aleyküm selam. Çalıyoruz bugün. Onların günü. Nasıl böyle anneler gününde sadece annelere şarkılar armağan ediyoruz. Bugün babalar için çalıyor bu şarkılar. Her anonsumda dile getirmiyorum ama siz öyle dinleyin sevgili babalar. Bu şarkılar sizin için. Bugün sizin gününüz. İnşallah evlatlarınızla beraber, sevdiklerinizle beraber, ailenizle beraber nice babalar günü kutlarsınız.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan dünyadaki tek ülke oldu. Ayrıca Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok gol atan ülke olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası turnuvalarında toplam 229 gol attılar ve bu onları şampiyonluk yarışındaki en zorlu ülkelerden birisi haline getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Alara ve Almira'nın babası duyuyorsa şu anda radyonun sesini bir parça açsın. Trabzon'dan iki kız kardeş mesaj göndermişler. Program başında demiştim ki babalarınızla beraber dinliyorsanız onların haberi olmadan bir mesaj gönderin. İnşallah denk gelir okuruz. Şöyle yüzünde bir tebessüm oluşturalım, onu da görelim. Aynı zamanda çalacağımız şarkıyı hep birlikte dinleyelim diye. Alara, Almira hemen telefonları almışlar eline. Melis abla demişler, merhaba, iyi yayınlar. Kızlar hoş geldiniz. Canım babamızın babalar gününü kutluyor, onu çok sevdiğimizi ve iyi ki bizim babamız olduğunu söylemek istiyoruz. Sıradaki şarkıyı sadece ona armağan ediyoruz, iyi yayınlar dileriz. Sıradaki şarkıyı sadece babanıza armağan edeyim ama keşke ismini de yazsaydınız. Bir dahaki mesajda yazın mutlaka, olur mu? Çok selam ediyorum ailenize, annenize, babanıza, bu şarkı sizin.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Hepsine afiyet de ye.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: O beni öldürecek.
1: En son bayramda görüşmüşüz sevgili Bekir kardeşimle. Böyle hafta sonları mutlaka radyosu açık olur. Denizli'den mesajını gönderir. Genelde de cumartesi, pazar günleri bizim gibi çalışır o da. Emekçi bir kardeşimizdir. Abla demiş, en son bayramda sana mesaj atmıştım. Araya epey bir zaman girdi. Köydeyim malum demiş. İş güç bitmez köyde tahmin ederim. Ama cumartesi, pazar her ne olursa olsun radyomu açıyorum. Bu sabah da selam etmek istedim. Öncelikle babalar günü kutlu olsun. Benim babam 24 yıl önce göçtü gitti bu alemden. Allah rahmet eylesin. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Aynı zamanda sınava giren öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Bir Müslüm Baba şarkısı rica ediyorum mesajın sonuna doğru. O çok sevdiği istek şarkı gelmiş. Babalara armağan edeceğim ama sadece demiş. Yani kendim için istemiyorum. Babalar için Müslüm Baba şarkısı yakışır demiş. Kusura bakma ve selam, biraz mesajı uzattım ama diye de mesajı bitirmiş. Estağfurullah. Müslüm Baba mı çalalım? Çalalım. Bugünün adı Babalar Günü ise yakışan sanatçımız Müslüm Baba'dır.

0: için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidebiliyor.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar diye yola çıktık yine bu sabah. Bir 21 Haziran pazar sabahında 9'da Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Çok kral şarkılar çaldık. Aynı güzellikte devam edeceğiz. Bu saatte bir parça böyle yakın geçmişe götüreceğim sizi sevgili kralcılar. Açılışı Hakan Taşıyan ve Gülle ablamızla yapalım. Sonrasında kısa bir çay molası vereceğiz. Hemen peşinden babalar resiteliyle yolculuğumuz devam edecek. Şu an radyosunu açmış olan kralcılarımız varsa harika şarkılara denk geldiler. Eşlik edelim hep beraber. Buyurun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'dır. Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Pet'te bulacaksın.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Post başvurunuza özel avantajlar... ...İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için... ...ilk 3 ay boyunca... ...%2,29 komisyon oranıyla... İş cepten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kralcılar Kral Pop'u, kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
10: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
11: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
12: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
13: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
12: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
13: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Hakan Kaptanımız okusan da okumasan da, yayında dile getirsen de getiremesen de ben okuduğunu varsayıyorum mesajları demiş. Öyle yani, şarkıları çalarken gelen tüm mesajları görüyoruz. Şarkı aralarında bize ayrılan süre boyunca yetiştirebildiğimiz kadar mesaja yer verebiliyoruz. Ama aynen düşündüğün gibi sevgili kaptanım, bütün mesajlar okunuyor, selamlar alınıyor. Sizin selamınız havada kalmaz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Başkentimize selam olsun. Seninle birlikte şehir içinde, şehirler arası, uluslararası şu anda direksiyonu başında olan çok kaptanımız vardır. Madem babalar resiteli zamanına denk geldik, vesilenle tüm kaptanlarımızı da selamlayalım. Bu şarkıları özellikle onlar için çalalım. Babalar resiteli vaktidir. Orhan babamıza bir selam gönderelim. Babalar günü kutlu olsun. Onunla başlayacağız. Müslüm Baba ile devam edip ardından peş peşe iki tane Ferdi Baba şarkısı çalacağım. Madem günün adı Babalar Günü, en çok onların şarkıları çalsın. Haydi buyurun.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Onlar bizim ilk kahramanlarımız, güvenli limanlarımız, sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız.

Günün anlam ve önemine yakışır şarkılar çaldık bolca. Babaların babalar gününü kutladık, onlara şarkılar armağan ettik. 21 Haziran pazar sabahı saat 9'da taktık kulaklığımızı kulağımıza, yola çıktık, tam 3 saati geride bıraktık. Artık veda vaktidir sevgili kralcılar. Teşekkür ederim her birinize canı gönülden şarkılarıma eşlik ettiğiniz için, katıldığınız için mesajlarınızla. Bu hafta sonu gündemimiz son derece hareketliydi. Dün sabahın erken saatinde maç için uyandık. Hemen peşinden üniversite sınavının ilk oturumu gerçekleşti. Bugün ikinci ve üçüncü oturumlar var. Hala ikinci oturum devam ediyor. Öğleden sonra da yabancı dil testine girecek öğrenci kardeşlerimiz. Hepsine tekrar tekrar bu uzun ve zorlu yolculukta başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. İnşallah istedikleri okullarda okurlar. Anne babalar da evlatları kadar heyecanlı elbette. Onların da bir parça heyecanını almaya çalıştık güzel şarkılarımızla. Babalar gününüz kutlu olsun tüm babalara, baba adaylarına. Sıradaki şarkımı armağan ederek vedamı gerçekleştireyim. Önümüzdeki hafta boyunca, yani pazartesi itibariyle yayın saatlerimizde bir değişiklik oldu. Onu da söyleyeyim. Hafta içi 19-21 arası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda En Kral Şarkılar'da yeniden buluşacağız sevgili kralcılar. Cumartesi günü de öğleden sonra 14-16 arası huzurlarınızda olacağım. Sağlık sıhhat olursa. Hepinizi bekliyorum. Çok güzel bir pazar günü diliyorum ailenizle, sevdiklerinizle. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Yaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly bu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama yakışan teknoloji vatanda.

0: 6 Taksim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'le.
5: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar English Home mağazaları ve online'da.
7: English Home farkı var.
3: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez bal ve reçeli.
0: Seymen babalar gününü kutlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Alışveriş gücü. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Honor 600 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon tüm renkler 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Bir adım önde.
10: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

0: Tüm kralcılarımıza da güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Öncelikle pazar mesaisinde olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza selam gönderelim. 16'ya kadar beraberliğimiz başladı. Devam edecek güzel şarkılarımızla. Hafta sonu özel şarkıları paylaşacağız kralcılarımızla. Diğer taraftan da gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Birazdan günün gelen ilk mesajlarını değerlendirmeye başlayacağız. Ama öncesinde WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadir Han

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi.

0: Değmen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 katmille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 katmil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: İngiliz On'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
6: İngiliz On farkı var.
7: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna kupa heyecanı.

0: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Onlar bizim ilk kahramanlarımız. Güvenli limanlarımız. Sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız.

Perşembeden Halis kardeşten gelen bir mesajımız var. Şu yaz gününde Sibel Can'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bu şarkımız sevgili Halis'e de armağanımız olsun. İyi günler Kadir Han, Balıkesir'den Nefise, Hakan Altun'dan bir şarkı istiyorum. Sevgili eşime armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Sözümüz olsun bu arada. Selvi Nur'dan gelen bir mesajımız var. 13 yaşındayım, seni dinliyorum. 7 sene önce babamı kaybettim diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum demiş. Hayatta olmayan babalarımızı da rahmetle dualanıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Selvi Nur'a da sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Öncesine devam edelim mesajlarımızla. Konya Akşehir'den Nur'dan gelen bir mesajımız var. Güzel kızlarımın babası Özgür İnmez için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun demiş sevgili kralcımız. Yine gelen mesajlarımızdan Özbekistan'dan selam göndermiş. Uzun yol kaptanlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Ordulu Bünyamin. Evet, ilk defa babamsız babalar gününü kutluyorum demiş. İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Feride Yiğit'ten gelen bir mesaj. İzmir'den bir mesajımız var Özler.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Selamlar Kadirhan abi, babam Enver ve Doğan Aydoğan amcama selam gönderirsen mutlu olurum demiş. Karışık gelmiş mesajımız. Fransa'da şu anda çalışırken bizleri dinlediğini belirten sevgili Salih'ten gelen bir mesaj. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza, pazar mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Ordu Fassa'dan Adem Şahin Türk'ten gelen bir mesajımız var. O da eşim Nurhan, çocuklarım Buğra Ensar ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara inşallah diyor. Osman Kara'dan gelen bir mesaj. Hayırlı yayınlar Kadirhan abi. Samsun Çarşamba'dan Murat Aslan. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Sizi yaklaşık 20 yıldır dinliyorum. İlk mesajım diyor. Çarşamba'da küçük bir çay ocağı işletiyorum. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim sevgili kralcımıza. Murat Aslan'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Ama öncesinde şöyle devam edelim. Birkaç mesajı daha paylaşalım. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Balıkesir'den Engin Pakbıyık. Başta ben ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun diyor. Yine Sivas'tan Gökkaya ailesinden gelen bir mesajımız var. Canım babamız Sefer'in babalar gününü kutlarsan mutlu olurum demiş. Gül Sima göndermiş bu arada bu mesajı. İstanbul Tuzla'dan, taksi durağından Ethem abimizden gelen bir mesaj. Evet, tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Özellikle babam Mustafa Çolakoğlu'na armağan ediyorum diyor.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Hele güzel İstikbal'le.
9: Erkek tıraş kiti deyince vatan.
10: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
11: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
13: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: piyambiye geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: ölür. Zaten ölümsüz olur.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Dünya Kupası H ve G gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. H grubunda İspanya, Suudi Arabistan karşılaşması saat 19'da. Uruguay, Yeşilburun Adaları maçı da gece saat 1'de oynanacak. G grubundaki mücadelelerde ise saat 22'de Belçika, İran, gece 4'te de Yeni Zelanda, Mısır karşılaşacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
3: Kadir Han.

0: İsmim Banu, eşimin ismi Soner Maçoğlu ve doğum günü bugün demiş Kadirhan. Kaç yıl geçerse geçsin, kaç devran dönerse dönsün, sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği adamsın canım eşim. İyi ki doğdun diye de not düşmüş sevgili kralcımız. İnşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. Hem sevgili Soner'in, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesine Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. 25 yıldan fazla sizleri dinliyorum. İlk defa mesaj yazıyorum size demiş. Sıradaki şarkı 11 yıldır evli olduğum eşim İclal, çocuklarım Esila. Arman'a armağan ederseniz beni mutlu edersiniz demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Olsun, sıradaki şarkımıza hem bu mesajı gönderen kralcımıza hem ailesine de armağan edeceğiz. Öncesinde şöyle devam edelim, birkaç mesaj daha paylaşalım. Selamlar Kadirhan demiş, seni dinliyorum diyor. Akseki'den Mehmet Akif. Şırnak Silopi'den Seher'den gelen bir mesajımız var. Başta eşim Aydın Usta'nın babalar gününü kutluyorum. Şu anda annemde de rahatsız anjiyo oldu. Allah onu başımdan eksik etmesin, onu çok sevdiğimi de söylersem mutlu olurum demiş. Amin diyelim. Tüm annelerimize de Allah uzun ömürler nasip etsin inşallah. Hasta olan kralcılarımıza da acil şifalar dileyelim. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajlara ilişiyor. Onlardan biri de Batman'dan sevgili kralcımızdan gelmiş. İyi ki Kral FM var, iyi ki siz sizler de varsınız demiş. Eksik olmasın, ismini belirtmemiş. Hemen şöyle bakalım WhatsApp kullanıcı adına sevimden gelen bir mesaj. Bir kez daha rica edelim kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. İzmit'ten Onay'a da selamlarımızı iletelim. O da çocuklarımın babasının ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun diyor.
1: Kadirhan

Almanya Ulm şehrinden Kadirhan abi şu anda seni dinliyoruz. Bir taraftan da parke döşüyoruz demiş sıradaki şarkıyı. Tüm ülkeme armağan ediyorum diyor. Sevgili Fatih, Umur, Konyalı Ekrem ve Alper'den gelen bir mesaj. Selam gönderelim hem onlara hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Kadirhan Diyarbakır'dan Yasemin, Son Ses Kral Efendim dinliyoruz. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemişler. Özellikle Meliha, Melisa, Irmak ve Belemir'e armağan ediyorum diyor. Yine Konya'dan gelen bir mesajımız var. Konya'dan bakalım kralcımız neler söylemiş. Elif, Seray'la beraber bizleri dinlemekte. Aynı zamanda şu anda Ermenek'te olan babam Aykut'un Babalar Günü'nü kutluyoruz. Onu çok seviyoruz ve çok özledik diye de not düşmüşler. İnşallah babaları da bu mesaja kulak veriyordur. Devam edeceğiz mesajlarla.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: afiyet de ye.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.
4: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
6: Hopin, alışveriş gücü.
7: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Bankam, bank,
4: kartım hadi. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA mobilde.
3: İyi ki AGESA. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Evet, Yalova'dan Murat Şimşek'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, babalar günü herkesin, bütün babaların kutlu olsun demiş. Ümit ve senden bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara'dan Betül'den gelen bir mesajımız var. Yine Samsun Vezir Köprü'ye seyahat ediyoruz. Teyzem Güzide, abim Selahattin ve ben Metin seni dinlemekteyiz diyor. Yollar açık olsun hem onlara hem de şu anda yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Babamız Mürsel Çakmağ'ın babalar gününü kutluyoruz diyor. Almanya'dan Melisa ve Turan'dan gelen bir mesaj. Yine Ordu Fatsa'dan sıradaki şarkı canım babam Adem'e armağan ediyorum. Onun ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun demiş Nurhan Şahin Türk. Konya'dan selamlar. Kazım Genç'ten gelen bir mesaj. Serkan Tekirdağ'dan, Kaşıkçı'dan selamlar gönderiyorum. Özellikle sevgili eşim Umut, kızım Ece, oğlum Ege'ye gelsin demiş. Antalya'dan Recep, İzmir, Buca cezaevinde yatan, seni dinleyen Tuğba'ya da sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Hayırlı yayınlar demiş Eskişehir'den. Tüm sevdiklerime ve Ümraniye'deki aşkıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Perhan. Devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Birçok kralcımız tatil, mesaide olan, yine yollarda olan kralcılarımıza da selam olsun. Selamla beraber kolaylıklar diliyoruz. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımıza.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
5: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, Dünya Kupası yolculuğumuz devam ediyor. Yeniden Arizona'ya geldik milli takım kampı için. Milli takımın son durumu nedir diye soracak olursanız morallerin, havanın iyi olduğunu söylemek zor. Dış basında, yabancı basında, yerli basında Montella'nın bırakacağı veya istifa edeceği ya da görevden alacağı yazılıyor. Bunlara dair bizim de öğrenmeye çalıştığımız durumlar var ama netleştiremedik. Tabii ki kimsenin beklemediği bir oyun, skor ve ortaya çıkan sonuç, iki maç sonunda veda etmek, gol atamamak, Montella'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları. Türkiye için Dünya Kupası maalesef iyi geçmedi, iyi başlamadı, iyi devam etmedi ve iyi bitmedi. Bakalım Amerika maçında prestij adına nasıl bir oyun olacak, nasıl bir tablo bizi bekliyor. Amerika şu ana kadar bence otoriteleri yanılttı. Evet, ev sahibi olmalarından dolayı çeyrek final gelebilirdi ama çeyrek finalin de üstüne çıkabilirler. Bunu göreceğiz. Bakalım Türkiye maçında rotasyon yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Milli takımı takibe devam ediyor olacağız NTV olarak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Kadirhan. İlaç gibi.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bursa'dan Burcu'ya selam gönderelim. Kadiran abi Gelibolu'dan seni dinliyorum demiş Yüksel. Yüksel'e de selamlar. Muammer Koçak İzmir Buca'dan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Akçakoca'dan Dilber'den gelen bir mesajımız var. Eşi Hikmet Yıldız'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Özellikle eşimin ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun demiş sevgili kralcımız.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Onlar bizim ilk kahramanlarımız. Güvenli limanlarımız. Sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız.

Kazım Genç'ten gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan demiş. Bizden de ona selam olsun. Bursa'dan Fatma, başta babamın, sonrasında eşim Serkan'ın babalar gününü kutluyorum diyor. Antalya'dan Kayserili terzi Alparslan Çolak'tan gelen bir mesajımız var. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun demiş. Sevgili kralcımız, Avusturya'dan Kerim'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, bu arada Akalp Acar şu anda bizleri İzmir'den takip eden kralcılarımızdan. Hem ona hem Yasin Bayır'a selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Akalp'e ve Yasin'e de selamlarımızı iletelim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. İstanbul'dan sevgili kralcımız Sueda, Berat ve Kerem'le bizi dinlemekte. Babamız Halil Erden'in babalar gününü kutluyoruz demişler. Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Babama yakışan teknoloji vatanda.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numarada.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla İsmail Tunçbili'yi ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada yeni teklesini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın, Hicran'la listemizde 18 numarada yerini alıyor. Hicran.

20. Listemizin 17 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Aşk ve Ötesi albümlerinin Varma Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü ve müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Varma Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu listemizde 16 numarada yerini alıyor. Masada

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Baha'nın dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Yandım. Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı ve Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: Geceler sessiz sessiz yar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: Çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Home farkı var.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
2: En Kral 20.
8: Listemizin 11 numarasında Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran İmparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında bu hafta listemizde 9 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandırarak yorumlayan Sakiler bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Belki

Ve geldik haftanın 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizin 7 numarasında. Meğerse...

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizde bu hafta 6 numara.

0: yok öyle.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse'ye ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile listemizin 5 numarasında. Efkan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
5: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: En Kral 20. Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

0: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Vur Beni şarkısıyla Semih Cenk'i ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizin 3 numarasında.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını

0: ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20.

0: 14 numara. Numara.
1: Geliyorsa o da senden gelsin. Bütün hayallerim yandı yokuşlarda.
0: 12 numara.

0: En Kral 20 10 numara.
1: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
0: 9 numara. Sekiz numara.

0: 7 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 6 numara.
1: Yok.

0: üstü.
1: İki numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
1: En Kral 20.
3: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası H ve G gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. H grubunda İspanya, Suudi Arabistan karşılaşması saat 19'da. Uruguay, Yeşilburun Adaları maçı da gece saat 1'de oynanacak. G grubundaki mücadelelerde ise saat 22'de Belçika, İran, gece 4'te de Yeni Zelanda, Mısır karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
5: Onlar bizim ilk kahramanlarımız. Güvenli limanlarımız. Sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsın.

0: gel alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü diliyorum. Evet, bugün önemli bir gün, bugün özel bir gün. Yayınlarda hep şunu söylüyorum. Bizim için önemli olan, değerli olan insanların kıymetini, değerini her zaman bilmemiz lazım. Annemizdir, babamızdır, öğretmenimizdir. Bunları sık sık onların bizim için ne kadar önemli, özel olduğunu dile getirmemiz lazım. Ama bugün resmi olarak belirlenmiş, tüm dünyada kutlanan bir gün. Tüm babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Hep onlar bizim için bir çınardır, bir devdir, arkamızda yaslandığımız bir dağdır deriz. Gerçekten de öyleler. Başta kendi babam olmak üzere Müslüm babayı ve aramızdan ayrılan tüm babaları rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Babaları hayatta olanlar da lütfen babalarının değerini, kıymetini bilsinler. Çünkü bir gün gelecekler, o dağ gibi çınar arkalarında olmayacaklar. Herkesin babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Nöbetçi Erdem.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

hem yabancı müzikte hem Türkçe müzikte gruplar çok önemli yer tutmuştur sevgili kralcılar. Mesela Beatles vardır, bir döneme imzasını atmıştır. 60'lar 70'ler hep onların yılları, halen de konuşulmaya devam eden bir gruptur, çok önemli bir gruptur. Bizde MFÖ mesela yıllarca ayna çok önemli yer teşkil etmişlerdir. Şimdiki grup da onlardan bir tanesi. Çok özel sesler, çok yumuşak, çok naif, insanı alıp götüren şarkılar hep onların imzasıyla ortaya çıkmıştır. Ve bir dizi filmin de soundtrack derler ya tabiri caizse. İşte o müzik şimdi sizlerle birlikte olacak. O önemli grup Yeni Türkü.

Türk sanat müziğinin çok özel seslerinden, çok önemli yorumcularından bir tanesi, çok yardımsever bir insandı. Üsküdar'da birçok kez karşılaştım, böyle standlar vardı çocuklara yardım, çok hayvan severdi. Onlara da, onların da mamaları, yemeklerinin bulunması konusunda çok çaba sarf eden bir isimdi. Çok hanımefendi bir isimdi. İlk çıktığı program Cenk Koray'la bir programıydı. Hiç unutmuyorum, o gün ben de televizyon karşısındaydım. İlk Cenk Koray onu lanse etmişti. Bembeyaz böyle kuğu gibi bir kıyafetle çıkmıştı. Maalesef genç yaşta aramızdan ayrılan Türk sanat müziğinin çok özel bir sesi, çok özel bir yorumcusu Hüner Coşkuder.

şimdiki konuğumuz bir kraliçe, bir efsane, büyük bir yorumcu, büyük bir usta. Yani şu andaki yaşını söylemeyeyim. Ama halen canlı canlı şarkıları söylemesi beni gerçekten çok hayrete düşürüyor, çok şaşırtıyor. Çıktığı her programda o kahkahalarıyla ortama renk katan, güzellik katan, benim de nikah şahidi olma şerefini bana yaşattı. Bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Kraliçe Kamuran Akkor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
1: Böbrek nereden?

Şimdiki konuğumuzu anons ederken de çalarken de çok duygulanıyorum sevgili Kralcart. Yani her ölüm erken ölümdür ama bu ismin ölümü gerçekten çok erken oldu. Maalesef sanat dünyasında böyle birçok sanatçı, işte Kerim Tekin gibi, Kıvırcık Ali gibi, Azer Bülbül gibi birçok isim maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. En azından yapıtları, şarkıları hala bizlerle birlikte. Türkülere çok şey kattı. Sazıyla, sözüyle, tarzıyla, tavrıyla gerçekten çok başka noktalara gelebilecek bir isim aramızdan erken ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Kıvırcık Ali.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Az önce Kıvırcık Ali ile ilgili sarf ettiğim sözler şimdiki konuğumuz için de geçerli. 90'lı yıllarda ilk çıkışını ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta etrafımda da onun kasetini alanlar, albümünü alanlar olmuştu. Kendisinin sesi Bülent Ersoy'a benziyor ama ayrıntılı baktığımızda yorumlarında fark olduğunu bariz bir şekilde görürsünüz. Çünkü bu isim o tadında ve böyle çok fazla yormadan inişleri çıkışları yapan, sesine çok hakim, hep de damar şarkılara imza atmış çok özel bir isim Devran Çağlar.

0: aşk yolunda canıma can katmıştı sonunda. Canım, canım gibisin, canım gibisin, canım gibisin, canım gibisin.
1: Çok güzel bir düet şarkısı gelecek şimdi sevgili Kral Alıcılar. Bir tanesi 90'lı yıllarda müzik dünyasına girdi. Çok özel bir sesti. Çok böyle kıyafetiyle falan bir tarz oluşturmuştu. Hatta sesi ve yorumuyla Sezen Aksu'nun veliahtı olabilecek bir isim olarak gösteriliyordu. Diğeri de Türk pop müziğinin çok özel bir ismi. Babasının oğlu derler ya, Eşref Kolçak'ın oğlu. Çok özel bir yorumcu. Çok kalbi gönlü, çok güzel bir isim. Harun Kolçak. Her ikisini beraberce bu güzel düette dinleyelim sevgili kralcılar.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: DS Damat.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
9: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu Kral Pop Radyo.
10: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
11: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
12: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
13: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
14: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
13: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
14: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya ve İtalya Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler olarak tarihe geçti. İtalya bu başarıya 1934 ve 1938'de ulaşırken, Brezilya 1958 ve 1962 yıllarında aynı başarıyı elde etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Nöbetçi Erdem.

Unutulmayanlar babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Bir kez daha Müslüm Baba'yı ve babamı da rahmetle analım. Aramızdan ayrılan tüm babaları rahmetle analım. Hayatımızı devam eden, yaşayan, bizlerle birlikte olan, arkamızdaki o çınar, o büyük dağ olan babalarımızın da Babalar Günü en içten dileklerini kutluyorum. Hepsine evlatlarıyla, eşiyle, dostuyla birlikte sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Allah kalplerine göre versin. Allah'a emanet olun.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Onlar bizim ilk kahramanlarımız, güvenli limanlarımız, sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz.

0: Sabahtan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Bugün babalar günü, babalar resitalinde şöyle bir merhaba derken bir babanın ağzından oğluna yazdığı şarkıyı Müslüm Baba'nın muhteşem yorumundan bütün babalarımıza armağan ediyorum. Bugünkü bütün şarkılarımızı evlatlarına kol kanat geren, onlara güç kuvvet veren sevgili babalarımıza hediye ediyorum.

varsa bir ayrın günahın, paylaşırız buradayız oğlum. Babalar eksik gösterse de çok sever, dönmesen de bunu bil.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sanır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
7: Kralcılar Kral Pop'u, kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına, zirveye oturttular. Teşekkürler.
8: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
9: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
10: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
12: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
13: Kezban'ın

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Başta evlatlarını bu toprağa şehit vermiş babalarımız olmak üzere bütün babalarımızın babalar gününü bir kere daha gönülden kutluyorum. Gurbette bize kulak veren, evlatlarına hasret, vatanına hasret babalara da bütün şarkılarımızı armağan ediyorum aynı zamanda. Babalar gününüz kutlu olsun.

Özgür Alter'in en sevdiğimiz şarkılarından biri sevgili kralcılar. 2024 yılında ilk çıktığından beri kralcılarımız çok seviyorlar bu şarkıyı. Çok sıklıkta da istiyorlar. Özellikle radyolarının başında bize kulak veren sevgili Hasan Öğüt ve bütün arkadaşlarına armağan ediyorum.

Son dönemin en sevilen şarkılarından biri. Biraz yenilerden gidiyoruz. Programın ikinci yarısında eski ve unutulmayan hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarla devam edeceğiz. Seccat Mehmedi'nin bu yorumunu çok seven kralcımız Sevim Yılmaz'a armağan ediyorum. Hem ona hem de birlikte şarkılarımıza eşlik eden arkadaşlarına hediyem olsun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde programın ikinci yarısındayız sevgili kralcılar. İkinci saatin açılışını Ahmet Kaya'dan unutulmaz bir şarkıyla yapmak istedim. Ve bu şarkıyı radyolarının başında bize kulak veren Ahmet Kaya'nın bütün hayranlarına ve bugün babası için bu şarkıyı isteyen sevgili Selim Durmaz kardeşime armağan ediyorum.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Unutulmayanlardaki yolculuğumuza 1998 senesinden şahane bir şarkıyla devam ediyoruz sevgili kralcılar. Ümit Besen'in o yıllarda okuduğu, hayatımıza damgasını vuran, hala çok sevilerek dinlenen, hala çok istenen şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum.

0: sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
3: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
6: İlaç gibi radyo.
7: Kezban'ın günlüğü.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Bu şarkıyı da gurbete göndereyim sevgili kralcılar. Türkiye hasretiyle vatanını özlerken şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gelsin. Aynı zamanda Basel'de bize kulak veren sevgili Gülseren Erdur, bütün ailesine, Konya'daki sevdiklerine ve özellikle hasret olduğu evlatlarına göndermemi istemiş bu şarkıyı. O zaman hem size gelsin hem de vatan hasretiyle bizleri dinleyen bütün gurbetteki kralcılarımıza armağan olsun.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Açılışta olduğu gibi finalde de şahane bir babalar resitali yapacağım. Bugün bütün şarkılarımızı babalara armağan ettik. Başta bu kutsal topraklara evlatlarını şehit olarak vermiş babalarımız olmak üzere. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Bütün şarkılarımız ve finaldeki babalar resitalimizde onların her birine tek tek armağanımız olsun Kral ailesinden.

0: günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun?

0: Filosos Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: yüzüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: İlaç gibi radyo.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle...

terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.